0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do turco Omar Faruk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Adanan, memleketim, bereketli toprağım, soroslardan rahmetle akan seyhan ırmağım. Gök gürültü, yağmurun, setlerle,